0: 漂亮不啦？今天啷个家？
1: 这是用马的尾巴毛做的。
0: Onkolumuzda kemal çalıştırmaz, çöp kolumuzda perni basınmaz.
1: Bu ya şişi, bu ya şişi.
0: Hay balam, aldırmay. Onun da süksek bombaydı. Aşkısı dost. Aşkısı bunda maslaştı kalak, çıraylık avazı çıkıdı.
1: Çöyün ayı bu fendi bu şin, bu ra çinci ubyen çöğün da ya bala.
0: Ne de kopuyorlar.